bavuka bavuka bavuka bavuka bavuka bo sikhathi lasizokuba bavuka bantu hayi bo ulaleni hayi bakithi uyazi ukuthi nomntaka mama sizokushiya iy'nqola njalo abantu basalele nje uyabona usalele nje umntana umuntu sizokushiya iy'nqola vuka.